0: Türkü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilinin içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tela sürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor Dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç kifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit.

gün kar yanığıza vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namlı'da namusun fişengi, isyanda yürek, Karadüş'te bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme nazlı bacım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: So Kunstprogramm und sowas teilweise ähnlich wie Arte, so in etwa. Mit Live-Konzerten und sowas manchmal. Vielleicht irre ich aber auch.
7: Tide ist Radio und Fernsehen zum Selbermachen. Tide immer anders.
8: Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Ihre Sachverständiger Bülent und Mehmet Akpınar präsentieren Merhaba Hamburg. Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Araç hasar tespit uzmanları Bülent ve Mehmet Akpınar Merhaba Hamburg'u sunar.

0: Evet sevgili dinleyiciler, güzel bir müzik arasından sonra hava raporuyla devam ediyoruz. Ve bugün cumartesi, 8. ayın 15'i 24 derece, pazar günü 23 derece, pazartesi 19 ve salı günü 17, çarşamba 22. Gittikçe havalar düşmeye başlıyor değil mi?
1: Artık yaz bitmiş mesela, oldu demektir.
0: Yani artık insanlar hani 33 dereceden birdenbire böyle bir hava değişimi gerçekten.
1: Zaten sıkılmışlardı insanlar benim bildiğim.
0: Sıkılmışlar mı?
1: Bana öyle diyorlardı.
0: Nasıl, çok sıcak buluyorlar öyle mi?
1: Şu an ortası da yok ki doğrusu.
0: Gerçekten biraz
1: hoş
0: öyle miydin?
1: Bir hafta mı, bir buçuk hafta ortası vardı böyle 25-26 derece, 24 falan
0: evet,
1: derece.
0: Evet, evet.
1: O güzel oluyor zaten, ondan fazlası çekilmiyor hava.
0: Bence de 30 dereceden sonra gerçekten çok fazla. Dün 33 dereceydi.
1: Dün benim araba 37 de gösterdi ama.
0: Arabada.
1: Araba 37 derece gösterdi, hatta sürdüğümde yani bir yerde durmadım da.
0: Yani bak perşembe günü de 21, sonra cumada 20 derece. Yani pek güzel aslında, birazcık daha sıcak. Bak bu sefer de bundan memnun değiliz tabii ki.
1: Abi zaten soğuk olmasın da, ben soğuğu hiç sevmiyorum, hiç çekemem.
0: Ben
1: soğuda
0: de hiç sevmiyorum.
1: Hiç çekemiyorum ama artık...
0: Yapacak bir şey yok. Sipariş üzeri çalışmıyor hava raporu.
1: Sipariş yok.
0: Evet.
1: Ja, wenn wir uns das Wetter ansehen, dann sehen wir auf jeden Fall eins, und das ist, dass es relativ warm noch weitergeht, allerdings etwas abgekühlter, die etwas abgekühlte Version vom Warmsein. Ich sag mal, gestern mit rund 37, 38 Grad gefühlter Temperatur war es gestern wirklich schon zu heiß.
0: Ja.
1: Einfach auch nicht mehr dieses angenehme Heiß, sondern es ist einfach unangenehmes Heiß gewesen. Heute mit rund 26 Grad und leichten Regenschauern zwischendurch werdet ihr auf jeden Fall etwas abkühlen im Gegensatz zu gestern. Morgen haben wir dann ganze 24 Grad, morgen ist kein Regen zu sehen. Am Montag kühlt es dann wieder sehr runter auf rund 19 Grad mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90%. Am Dienstag kühlt es noch weiter ab auf 17 Grad, ebenfalls mit 80% Wahrscheinlichkeit, dass es regnet in Hamburg. Und das geht auch die ganze Woche so weiter. Es kann also wirklich sein, dass es die ganze Woche lang überregnet. Mit rund bis maximal 23 Grad.
0: Ja, das wäre sehr schade, Kerem, wenn es regnen würde.
1: So ist das Leben, meine Liebe.
0: Okay, so ist das Leben, sagst
1: so,
0: du.
1: So, das Leben geht weiter, ob du möchtest oder nicht, du.
0: Genau. Kerem, Ağustos'un 18'inde Hamburg'da yaz tatili bitiyor, öyle mi?
1: Vallahi hiç sorma ya.
0: Öyle değil mi? 61 senesinde Almanya-Türkiye arası bir işçi alma anlaşması imzalanmıştı. O günden bugüne 61 yılından Kerim. Ne çok bavullar açıldı, ne çok bavullar kapatıldı. Sevgili dinleyiciler, size sorsam memleketiniz neresi, ne dersiniz? Memleketiniz eskilerin dediği gibi karnınızın doyduğu yer midir? Memleketiniz kalbinizi bıraktığınız yer midir? Ya da memleketiniz doğduğunuz, aidiyet duygusu yaşadığınız yer midir? Ya da ben artık iki ülke arası gidip gelen bir insanım. Ben artık birisini de o birisinden ayıramam. Artık köprüler var arada. İki kültüre de ait kendimi hissediyorum. Bununla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Memleketiniz neresi sevgili dinleyiciler?
1: Ya.
0: Sen ne diyorsun Kerim? Ha, sen onu bir çevir, ondan sonra senin memleketin neresi Kerim?
1: Almanya.
0: Bak.
1: Çünkü karnım burada doyuyor.
0: Öyle mi düşünüyorsun?
1: Karnım burada doyuyor. Ben burada yetiştim, buranın parasını yiyorum.
0: Yani Türkiye'ye hiçbir şekilde bir adapte olmaya da böyle bir yakınlık
1: şöyle,
0: hissetme.
1: Benim Türkiye köklerimin ülkesi. Sonuçta
0: evet.
1: Annem bile orada değil ama babam orada doğdu, büyüdü.
0: Annem
1: yüzden,
0: burada mı doğmuş?
1: Evet, burada doğdu. Okay. Onu orayı tam bilmiyorum. Çünkü zaten o zamanlar biliyorsun, o zamanlar
0: evet,
1: bir yere yazılmıyordu.
0: Evet.
1: Ve çizilmiyordu. Yani bilmiyorum ama ben o kadar kendimi yani tamam, benim köklerimin ülkesi Türkiye. Oraya hiçbir zaten bir lafım yok ama ben buranın parasını, buranın ekmeğini yiyip de İşte yok benim ülkem Türkiye, ben buraya sadece şey gibi kullanıyorum da diyemem.
0: Yani diyorsun ki buraya aitim.
1: Evet. Evet.
0: Sadık bir insansın.
1: Ama şimdi şöyle.
0: Evet.
1: Burası beni tabii ki ne bileyim beni buradan kovarsa ilk ülkem de Türkiye olur tabii ki.
0: Sen Alman vatandaşı değil misin?
1: Evet.
0: Türk vatandaşlığı da yok.
1: Hayır.
0: Sen kimse kovamaz, buradasın.
1: Bilemeyeceğim
0: çok
1: artık.
0: Orayı
1: hiçbir zaman orada. Hayır, o zaman orayı hiçbir zaman bilemeyiz. O yüzden büyük konuşmayalım.
0: Normalde hani çift vatandaş olunca bir herhangi bir sıkıntı olduğu zaman gönderme ihtimali
1: direkt
0: oluyor.
1: Direkt gönderiyorlar. Evet. Evet. Almanya, işte Alman vatandaşını da yok ediyorlar. Olay bitiyor.
0: Şimdi sor bakayım, ben kendimi nereye ait hissediyorum?
1: Sen nereye hissediyorsun? Hadi bakalım.
0: Kerim, ben Türkiye'de doğdum ama çok küçük yaşta Almanya'ya geldim. Ve iki kültür arası da aslında gidip gelen, işte köprüler kurmuş bir insanım. İki dil, iki kültür arası. Ama ben bunu fark ediyorum. Yaşım ilerledikçe kendimi Türkiye'de çok iyi hissediyorum. Böyle bir aidiyet duygusu gittikçe çoğaldığını. Ve herhalde ben bu gidişle döneceğim gibi. Vallahi döneceğim gibi. Eskiler böyle 6 ay yapıyordu ya benim.
1: Ne zaman?
0: Yani bir şeyim gelsin, o duruma geleyim.
1: Türkiye'de. Tabii 20-30 sene var.
0: Tabii canım, sen ne diyorsun? Ama ben düşünebiliyorum artık. Kendimi çok iyi hissediyorum Türkiye'de. Vallahi güzel bir ülke ya. Sıcak bir ülke. İnsanlarımız güzel bence.
1: Allah bilemeyeceğim.
0: Ama tabii burayı da tamamen bırakabilir miyim? Buraya alışkınım tabii ki. İki ülke arası insan gidip yani gelemez
1: ben,
0: mi?
1: Tabii ki gidip gelebiliriz.
0: Yani bavulları açıp kapatacağız. Ömrümüz öyle geçti.
1: Ben çok öyle rahat olamıyorum Türkiye'de mesela. Burada rahat olduğum gibi.
0: Ama sen burada doğdun. Buranın çocuğusun.
1: Ben mesela oradaki mesela artık... Lamba var mı yok mu anlamıyorum. Ben o trafik lambaların oraya bence gereksiz koyuyorlar.
0: Ama onu Türkiye'dekiler oraya. De anlamıyorlar bence. O lambalar gerekiyor.
1: Oraya gereksiz. Hayır. Evet. Hani ben diyorum ki orada bu trafik lambaları gereksiz masraf. Kaldırabilirler.
0: Aslında hiç kimse takan yok değil mi?
1: Hiç kimse bakan da takan da yok zaten.
0: Evet.
1: Yok, onu mesela özlüyorum. Veya ne var? Yaya geçitleri. Burada ona bayılıyorum abi. Ben buraya İşte bir yere gidince adamlar duruyor abi, duruyor.
0: Yani sen duruyor, kurallar bekliyor. Açısından o ülkeyi duruyor, yani Türkiye'yi onaylamıyor.
1: Türkiye'de orada ben hayır onaylamıyorum diye demiyorum. Sadece sistem konusunu özlüyorum biraz. Sistemliliğini yani bazen insan özlüyor. Sistemli buraya... olması bazen güzel oluyor. Ha tabii evet. Ki bazen de çok sıkıcı da olabiliyor. Onu da onaylıyorum, onu da yani anlıyorum yani ama... Bazen sistemsizlik de çekilmiyor. Böyle ne yapacağım belirsiz oluyor.
0: Evet. Biz belki de alıştık buranın düzenine. Bununla bağlantılı değil mi? Böyle bir trafik kuralı olabilir. Olsun. Genel olarak dairelerde olan kurallar olsun. Ki bence bunu Almanya'da biraz eskisine göre biraz genişledi mi? Rahatladılar gibi.
1: Rahatladılar.
0: Acaba biz kötü örnek mi olduk?
1: Biz kötü örnek olduk. Orası öyle. Evet, kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Yani bizler geldiğimizden beri bazı şeyler değişti.
0: Bence de. En başta yani, yemek kültürleri değişti.
1: Yemek kültürleri değişti. Ve işte genel anlamda temizlik de değişti farkındaysan. Almanya eskiden ne kadar temiz bir ülkeydi. Artık temizliği de kalmadı. Ha bunu bizler mi yaptık, onu hiç kimse bilemez.
0: Ben bilmiyorum. Bunu Türkiye'lilerle mi ya da genel olarak yabancılarla mı bağlantılı diyorsun?
1: Genel olarak
0: diyorsun?
1: Yabancıları var bence. Yabancılardan olan bir şey bu.
0: Ya biz aslında temiz bir ulusuz diye düşünüyorum.
1: Yani biz tabii. Türk milleti olarak çok temiz bir şeydi evet. Ama işte... Başka ülkelerden gelenler de olduğu için
0: artık onu da burada açmıyoruz.
1: Yok, o kadar girmem ben. Tabii. Hangi ülkenin olduğunu bilemem ki ben. Evet. Ama sadece burada Almanya eskisi gibi olmadığının nedenlerinden biri.
0: Ama şey açısından.
1: Kapımız önünde belli.
0: İnsani açıdan böyle o sıcaklık Türkiye'de, insanların sıcaklığı.
1: Ama eskisi gibi yok ki o.
0: O da komşular da birbirlerini
1: kalmadı.
0: Tanımıyorlarmış orada,
1: eskisi
0: öyle diyorlar.
1: Kalmamış,
0: apartmanda
1: hayır.
0: Yaşayanlar.
1: Yani havalar da eskisi gibi öyle çok güzel havalı havası da kalmadı Türkiye'nin. Yani o eski Türkiye de kalmadı. Eski dünya yani, kalmadı zaten ama
0: her şey değişmeyen
1: neyse,
0: tek şey değişimdir.
1: Neyse biz ne yaptık buraya, şeye gittik, psikoloji sorunumuzu yayına getirdik.
0: Hayır kesinlikle şey ama merak ediyorum. Acaba siz nereye aitsiniz sevgili Sistemi Kerimciğim? Bir öğrenelim, nereye aitsiniz siz? İki kültür arası mı mutlusunuz gidip gelmelerle? Ya da ben döneceğim bir gün oraya, daha çok kendime ait hissediyorum. Burada karnım doyuyor, ben burada çok mutluyum. Bize fikirlerinizi, düşüncelerinizi iletirseniz seviniriz.
1: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Musikpause. Aber vor dieser Musikpause möchten wir euch eine Frage stellen. Und die Frage lautet, wo gehört ihr euch denn, oder wo denkt ihr...
0: genau, seid ihr...
1: Gehört ihr eher hin? Ist das eher die Türkei, wo ihr vielleicht geboren seid oder wo eure Eltern herkommen? Oder ist es eher Deutschland? Vor allem... ich sag mal, seit vor 61 Jahren wurde das Abkommen unterschrieben und zwischen der Türkei und zwischen Deutschland. Und seitdem leben viele Türken in Deutschland, aber auch viele Leute, die immer zwischendurch wegreisen. Also sei es 6 Monate hier in Deutschland zu bleiben, dann wieder 6 Monate in der Türkei zu bleiben. Wo lebt ihr dann gerne oder wo seht ihr euch? Wenn ihr oder wo fühlt ihr euch am besten? Ist das Deutschland, wo ihr in dem Sinne eigentlich von lebt, wo ihr vom Geld überhaupt euch das alles leisten könnt? Oder ist das eher die Türkei, wo ihr einfach, wo eure Eltern herkommen, weil es euer Land ist? Was denkt ihr, wo gehört ihr heran?
0: Genau, das Anwerbeabkommen wurde 1961 unterschrieben und seitdem ist ja das, dass wir zwischen zwei Ländern gehen und kommen, die Koffer werden ausgepackt und wieder, ne, eingepackt. Und wo ist eure Heimat? Wo ist eure Heimat, ist die Frage. Kerem.
1: Dann in euren Ohren, Sheva Sam und Ordonun Dedede. Und in dieser Zeit könnt ihr uns gerne schreiben.
0: Jawohl, dann bis gleich. Görüşürüz.

0: Evet, Şevalsam bizlere ordunun derelerini söyledi ve bizler de mesajlarla geri dönüyoruz. Çok mesajlar da geldi sorularımıza. İşte Konya'da doğdum, Konyalıyım ve Gonyalıyım yazmış. Her ne kadar senelerdir burada yaşasam bile demiş sevgili Duralı Demirtaş. Aysel Hanım öncelikle kahvemizi göndermiş, günaydınını
1: şahane
0: göndermiş. Ben kendimi Almanya'ya ait hissediyorum. Türkiye'yi de seviyorum. Orada kendimi daha çok yabancı hissediyorum. Evet, orada da öyle bir şeylik var. Evet, ben oraya gidince Almancı sayılıyorum. Buraya gelince de Türk sayılıyorum. Ben neyim acaba? Bazen kendi kendime sormuyor da değilim. Oraya gidince bana Almancı diyorlar.
1: Çok doğru, dünyalıyız. Oraya gittiğimizde Almancı, burada yabancı. Biz işte nereye aitiz?
0: Günaydın gençler, iyi ki varsınız. Kolay gelsin, selamlar. Ahmet abiden gelmiş. Hasan abimizden her sabah olduğu gibi.
1: Evet.
0: Hepimize iyi bir cumartesi günü ve bir güzel hafta sonu diliyorum. Ben Karadeniz Egeliyim. Zonguldak doğumluyum. İyi ki vatandaşlığım var. Türkiye'de bazı şeylerde memnun diyebilirim. Ben burada 1964 senesinden beri buradaymış.
1: Çok olmuş bayağı.
0: Hamburg ve Karadeniz Egeliyim, evet, yazmış. Özür, ha, öyle yazmış. Orayı biraz kısaltmış. Mümkünse belki İstanbul'da kalmak isterim demiş. Zannedersem burada Hamburg'da kalacağım gibi ama.
1: Ha, mümkünse İstanbul'da da kalır. Yani iki evet, ülke arası mı gidip gelmeyi, evet, düşünüyor, evet, acaba Hasan Bey?
0: İstanbul zor. İstanbul'da da yaşamak şu an gerçekten zor.
1: Orası da
0: zor.
1: Çok zor gerçekten.
0: Şey zor o. Hani orada ben yaşamak istemezdim şu an mesela. Çünkü oradaki hani bu deprem riski falan beni biraz orada mutsuz edebilir.
1: Ya bir de sabah çıkılıyor, akşam ancak bir yere varılıyor. Evet. Nasıl bir trafik,
0: evet,
1: değil,
0: evet,
1: mi?
0: Orada hiç ben orayı hiç yapamıyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: Birkaç dinleyicimiz de yazmış. Hatta Tek Tultan'a yazanlar var. Doğduğunuz yerdir diyenler olmuş.
1: Evet.
0: Hatay ama Almanya diyen olmuş. İşte Facebook'ta işte baktığımızda yine bol bol günaydın mesajları var.
1: Evet.
0: Mesela kim yazmış? Başka? Ha, tamam. Günaydın yayınlar. Günaydın Helin Kerim'i yayınlar diyenler var.
1: Sağ olsunlar.
0: Türkiye Kastamonu'dan selamlar.
1: Neresi Kerim?
0: Yok. Yok şey.
1: Bak,
0: Allah Allah. Türkiye Kastamonu'dan. Abi 3 mü 4 haftadır ben efendim orada gibime geliyor. Çünkü her yazdığında Türkiye Kastamonu'dan yazıyor ya.
1: E tamam,
0: bu
1: belki orada yaşıyor.
0: Ya?
1: Bir dakika, ben orada yaşıyordur belki. Olabilir mi?
0: Bilmiyorum. Orayı bilmiyorum. Ya orayı bilmiyorum ama 4-5 haftadır oradan yazdığını biliyorum.
1: Dikkat edelim, haftaya da oradan yazıyorsa tamam, net olur.
0: Hayır, bu nasıl bir hayır, zaten ben anlamadım. Bazı insanlar yaklaşık bir de 6-7 haftadır Türkiye'den yazıyor. Ben bu tatili bizde niye yok bu ya?
1: Ama bir dakika, belki emeklidir kişi.
0: Bizde niye yok bu tatil?
1: Biz emekli mi olduk ya kişi?
0: Biz yani 3 ay
1: ben yapacağım
0: muyuz
1: ileride? Sen yapmazsın da ben yaparım. 3 ay gidip Türkiye'de kalmak.
0: 20, sanki affedersin 20 sene sonra emeklilik kalacak.
1: Ne 20 senesi, tamam
0: sen
1: öyle olsun.
0: Sen daha 90'a 95'e kadar çalışacaksın, sen daha belli ya.
1: Diyorsun.
0: Buralarda yaz ya.
1: Ben... Yok ya, istemiyorum, ömrümü çalışarak mı
0: gireyim? Abi 95'e kadar çalışsın, ondan sonra 96'a
1: yani
0: kadar.
1: Yani ömür ne kaldı
0: girersin
1: ki? Bence 67 de biraz. Yani tabii çalışmak gerekli, yani, önemli ama.
0: 1-2 sene emekliliğini yaşasan daha ne istersin ki?
1: Ondan sonra ölüp gideyim diyorsun. Yani ne anladık ki o zaman?
0: Neyse. Sizin
1: ömrümüz çalışarak geçti.
0: Bir şey olmaz. Hadi biz o zaman bir şarkı arasına girelim.
1: Tamam, girelim.
0: Bir slow şarkıyla devam edelim ama ondan sonra yayının sonuna doğru geri böyle biraz neşe katalım insanlara.
1: Tamam, ilginç bir şeyler konuşalım.
0: Evet.
1: İlginç olan şey.
0: Sefa Topsakal desin, evet, ki bizlere haram geceler, ardından yine geri dönüyoruz.
1: Ayrılmayı bizden efendim.
0: Ya yetiş. Kuma var ama. Stop.
1: Abi müsaade kalsın mal hafta.
0: Ya ya ya.
1: Hallo.
0: Ne das geht ja nicht. Nee.
1: Genau.
0: Guck mal, wir sind ja nicht komplett türkisch.
1: Wir haben
0: dann
1: ja, genau.
0: Kannst du gerne mal die deutsche Übersetzung machen.
1: Wir haben ganz viele WhatsApp-Nachrichten erhalten, in der die Menschen noch äußern, aus welch oder wo sie sich wohlfühlen, ob sie in die Türkei für immer gehen würden oder eher in Deutschland oder ob sie zwischen beiden Ländern einfach switchen würden. Und was sind die Antworten, Kerem, nochmal? Ein Teil hat gesagt, würde sich Was denn?
0: Du kannst die Maus gerne nehmen. Die Maus ist bei dir.
1: Ja, wenn, das ist ja ein bisschen. Also, genau.
0: Ich kann das auch gerne so ein bisschen zu dir ziehen. Das ist alles kein Problem. Die Technik ist ausgeweitet.
1: Was haben wir hier so für Nachrichten? Mal hier. Schauen wir jetzt mal. Ja, einer ist hier in Konya geboren, ein Zuhörer, und sagt, ja, er ist seit Jahren hier und glaubt doch, dass er nicht wieder zurückreisen würde oder zurückziehen würde in die Türkei. Ein anderer Zuhörer hat dann gesagt, dass er seit 1900, was war das hier, irgendwas mit 64 schon, genau, in Deutschland ist, und ja, er würde gerne zwar in Istanbul leben, aber er glaubt, in Hamburg doch zu bleiben. Und dann haben wir hier genau die, das mittlerweile kenne ich jetzt auch, das sind die Beşiktaş-Leute, ja, stimmt's? Genau. Die mit den Adlern. Das bedeutet guten Morgen, glaube ich, wenn jetzt Adler zugeschickt werden. Bedeutet das so, Kerim?
0: Richtig.
1: Ich glaube, mittlerweile verstehe ich das, was das ist. Dann haben wir hier eine weitere Nachricht. Genau.
0: Die schön, dass wir hier sind.
1: Genau.
0: Ein
1: guten
0: Morgenwunsch.
1: Ganz genau.
0: Aysel hat uns auch einen Kaffee mitgeschickt und bleibt, würde auch gerne in Deutschland bleiben, auch wenn sie in der Türkei geboren ist, fühlt sie sich hier eher näher und fühlt sich hier eher wohler. Und deswegen würde sie ja auch gerne hier bleiben wollen. Auch natürlich viele guten Morgen-Nachrichten auf Facebook, aber auch auf TikTok haben wir viele guten Morgen-Nachrichten. Vielen lieben Dank. Unter anderem auf Facebook haben wir auch die Nachricht bekommen, dass man sich ja eigentlich dahin wohlfühlt oder da wohlfühlt, wo man auch geboren ist. Das stimmt, so kann man es auch sehen. Und einige haben geschrieben, die sind zwar in Hatay geboren, also in der Türkei geboren, aber fühlen sich auch in Deutschland wohler. Jetzt eine ganz kurze Musikpause von Sefa Top Sakal mit Haram Geceler.

0: Evet, Sefa Topsakal bizlere haram geceler dedi ve biz de devam ediyoruz.
1: Bu ne Kerim, bu ne?
0: Ne?
1: Bu güzel ne? Kahvaltı ne böyle?
0: Olabilir abi, biz de biraz sonra çorbamızı içeriz, ne var yani?
1: Biz de güzel çorbacı olduk sen.
0: Evet. Güzel bir kelle paça çorbası içeriz artık.
1: Şahane güzel bir kahvaltı.
0: Günaydın mesajları da bol bol geliyor. Hatta bir abimiz yazmış ki işte ben de yarın Hamburg'a geri dönüyorum yazmış. Ebru ablamız yazmış ki 25 yılın bu sene ruhen Ankara'da, bedenen burada yaşıyorum. Ha, 25. yılım. Evet. Bu sene ruhen Ankara'da, bedenen burada yaşıyorum demiş Ebru abla. Ebru abla, oraya bir şey koysana ya, ben onu nasıl yani birdenbire bir okuyorum, olmuyor işte.
1: Yani böyle şeylerde hani insanlar yıllarca burada çalışıyor ama kalpleri ruhları Türkiye'de kalmıştır. Bu da böyle bir şey bence.
0: O da olabilir. Hı-hı. Olabilir tabii ki. Çeşimnur Hanım da yazmış, günaydın, iyi yayınlar dilerim. Kerim Yozgat'tan selamlar.
1: Allah Yozgat i̇şte, Kerim.
0: Abi işte Türkiye'nin en güzel şehirden işte günaydın yazmış. Evet. İşte, Yozgat'tan daha güzel bir şehir mi var?
1: Tabii canım, sen
0: var
1: öyle diyorsan.
0: Var mı Kazım abi, bak orada da arkada. Var mı Kazım abi, Yozgat'tan daha güzel bir şehir? Yok değil mi?
1: Cevap vermiyor, görüyorsun.
0: Bak cevap vermiyor, İzmir'den başkası.
1: Ama susmak da onaylamaktır.
0: Evet, onu. Demek ki Yozgat en güzel şehirlerden biri. Sen bu hafta ne yaptın mesela? Bu hafta Bremen'e gidip geldin mi? Bremen'e
1: gittim. Düşündüm. Geçen hafta Bremen'e, evet, gitmiştik. Bu hafta Berlin mi, Köln mi olsun diye.
0: Ben yapmazdım bugün yayını.
1: Ama karar veremedim. Kerim, Köln'e mi gideyim, Berlin'e mi gideyim? En sonunda boş ver, yayına geleyim ya. Köln'e yetişemezsin buraya.
0: Hoş, Berlin'de 3 saat burada.
1: Niye sabah 5'te 6'da çıksaydın?
0: Sabah saat 3'te
1: çıkarım istersem.
0: Git Berlin'e gel. Ama yine de şimdi düşünüyorum, saat 3'te çıksan bile, gitsen.
1: Yaşam Berlin o kadar da değil Kerim.
0: Hadi saat 6:30-7 gibi oraya varsan,
1: evet,
0: yine 3 saat olmuyor.
1: Belki benim bu şey heyecana ihtiyacım var en bundan
0: az,
1: sonra.
0: En az yaklaşık saat 1 gibi çık sabah.
1: Sabah
0: 1'de çık. 4'te oraya varırsın. Geri 8'de de burada olursun tam.
1: Tamam, 8:30'da da zaten, evet, şurada. Tamam,
0: sen zaten sen geldiğin de yok. Zaten.
1: Diyorsun.
0: Geçen hafta.
1: Ya bir defa gelmedik, yandık şimdi Kerim ya.
0: 9:30'da geldin.
1: Bak ben de senin hep uykuda kaldın, hep söyleyeceğim artık o zaman madem.
0: Bir kere uykuda kaldım da ya. Ama yine geldin mi gelmedin mi oraya bak.
1: Evet. Ben
0: geldim mi gelmedim.
1: Tam bir dakika, ben geldim
0: mi geldim mi? Baktın mı geldim mi gelmedim
1: mi? Sen bak ama sen Hamburg'daydın.
0: Yayın ne Hamburg? Sen de Hamburg'dasın.
1: Ama bir dakika, ben Bremen'den buraya kadar
0: sen
1: başardım ya.
0: Sen ama Hamburg'daydın. Sen mübarek Bremen'e gitmişsin.
1: Ama denedim, baktım ne kadar hızlan gelirin. Öylesine bir deneydi
0: sabah
1: bu ya.
0: Ya görmedin mi hiç şeyleri yukarıdaki Bremen'in yazdığı yazılar? Ya ben olsam derim yani, kızım tamam gidiyoruz da bu yoldan, yukarıda Bremen yazıyor, niye yazıyor derim.
1: Demek
0: yani
1: ki çocuk
0: Bremen şey, başka tarafta.
1: Bremen'e gidesi geldi demek ki.
0: Bari kalsaydınız da orada bir, evet, Bremen'in bir tadını çıkarsaydınız. O kadar mazot yaktınız bu fiyatlarda.
1: Artık Bremen'in
0: besini
1: duymak istemiyorum uzun bir zaman.
0: Bu arada ben bir fiyatlara bakmak istiyorum.
1: Benzin fiyatları mı?
0: He.
1: Düşmüş değil diye biliyorum. Aynı tam olsa gerek mi?
0: Mesela şu an dizile bakalım. Dizil kaç euroda? Hı, çok güzel.
1: Ben ne
0: biraz
1: kadar?
0: Sonra bir de benzin doldurmam lazım. 2.22.
1: Ama şey değil. Ne?
0: Geçen hafta da bayağı tütüm doldurmuştum seninle.
1: Evet.
0: 130 euroya yine bitti.
1: Halen onu mu şey? Ha, okey.
0: Bir haftadır.
1: Yetti o benzin.
0: Yok, ne yetmi? Normalde benim benzinim 2 hafta yeter de, bu hafta işte babamı şeye götürdüm. Bir düğüne götürdüm.
1: Evet.
0: Kil taraflarında.
1: Ah, düğün olayını ben de sana şimdi düğünle
0: İşte o yüzden bitti. Normalde bitmez. Normal önümüzdeki hafta sonuna kadar yeterdi. Oraya gidip gelmeseydik.
1: İşte. Aldın mı benzin paranı?
0: Yok, ben niye aldım benzin
1: şaka
0: paranı?
1: Şaka söylüyor.
0: Yok yani, yok,
1: olur
0: yok
1: mu hiç? Tabii
0: yok, yok, babam bir tane yemek ısmarlar, olay biter yani.
1: Sen böylesin demek ki.
0: 2-3 tane yemek ısmarlaması
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii sen bir taneyle doymazsın zaten.
0: Yok, hayır,
1: böyle bir porsiyon
0: değil,
1: mümkün değil.
0: O benzin fiyatı gidermek için.
1: Aa, sen fiyatlara göre, evet, şey alıyorsun. Porsiyonları ona göre hesaplıyorsun. Enteresan. İşte
0: evet. Mesela bir de seninkine bakalım. Benzine bakalım. E10'luğa bakalım. E10. Mesela şu an en ucuzu 2.10.
1: Yani. İdare.
0: Abi işte.
1: Bize sormuyorlar fiyatları koyarken.
0: Bize sormuyorlar.
1: Sorsalar.
0: Sorsalar zaten ben derim. Yani
1: değiştiririz.
0: Fazla
1: tabii ki. Tabii ki.
0: Sen düğünle ilgili ne anlatacaksın?
1: Ben dedim ki düğünle ilgili, ama burada çok güzel bir şey daha var, ilgimi dağıttı. Önce buna mı baksak? Baksana Zonguldak Karadeniz'den ne göndermişler Kerim. Ne kadar güzel. Ereğ ne bu? Kartpostal gibi değil mi?
0: Evet. Evet, kartpostal gibi bir şey.
1: Kadar güzel.
0: işte hatıralarını göndermiş sevgili Hasan abimiz.
1: Ne güzel.
0: Ondan sonra Taven abimiz var, var Erzincan yazmış.
1: Yani Erzincan'da kendisini, yani evet, şu an Erzincan'da mı, orada kendisini iyi mi hissediyor?
0: Bilmiyorum, onu tam çıkaramadım. Orasını tam ben de çıkaramadım.
1: Evet.
0: Ebru abla zaten bayağı bir gülüyor. işte Çeşmenur Hazan Hanım da yazmış ki bize cevapken, işte cevap olarak.
1: Evet.
0: Yozgat'tan daha güzel bir şehir yok demiş.
1: Tamam, Yozgat, nokta abi. Nokta bitti.
0: Sen nereden geliyordun?
1: Ben İstanbul, hayır, Bingöl'lüyüm.
0: Bingöl. Evet. Hiç.
1: Ya Yozgat, geç abi. Diyorsun. Ne geç, var ne
0: Yozgat
1: yok Zonguldak'ta.
0: Bingöl'e laf düşmez.
1: Bingöl'de ne oluyor değil mi bu durumda yani? Herkesin memleketi kendisine şirin ve güzel Kerim. Değil
0: yok
1: mi?
0: Yani Yozgat başka bir güzel ya.
1: Tabii senin memleketin olduğu
0: Yozgat'ın
1: için.
0: Yozgat'ın hiçbir şeyi yok ama çok güzel bir şey ya.
1: Tamam işte o kökleriniz orada.
0: Köklerimiz orada.
1: Değil mi? Onun için i̇şte, güzel.
0: Özellikle Çaralan Köyü müthiş.
1: Hani bugün o kadar değil.
0: Çaralan Köyü yani.
1: Ha, o mantıları götürdüğün yer. Onun için güzeldir herhalde.
0: O mantıları
1: mantı
0: yediğim yer.
1: Değil mi Kerim?
0: Buradan selam olsun.
1: Evet. Hani düğünle ilgili dedim ki biraz da böyle... Çok ciddi konuları konuştuk. Bir şeyler anlatayım. Biz geçmişte sevgili dinleyiciler... Biraz düğünle ilgili hani konuşmuştuk ya, biraz onu anlatayım. Geçmişte benim başıma neler geldi.
0: Ciddi konular mıydı bunlar?
1: Yani bunlar ciddi konular. Memleketimiz değil mi böyle, insan da böyle
0: tamam,
1: farklı
0: bakalım,
1: farklı.
0: Anlat düğünü hadi bakalım.
1: Düğünü anlatayım ben. Düğünü anlatayım.
0: Sen ne zaman yapacaksın bana düğün? Çünkü sen,
1: sen
0: ben
1: bir,
0: senden
1: sen bir,
0: duydum ki. Bak.
1: Aday
0: bak,
1: bu.
0: Bak Celal abim pastama. Turgut abim salonu mu?
1: Anladım.
0: Ondan sonra başka sen ne yapacaksın?
1: Ben sana takı takayım. Düğününde halay çekeyim. Ben halayı çok iyi bilirim.
0: Almam. 10 bin liradan aşağı takı.
1: O kadar da sen böyle şey önceden fiyatları mı belirliyorsun?
0: Kabul etmiyorum.
1: Geleyim düğününde organize de yardımcı olayım. Bir şey yapabilirsem. Eskiden çerez tabaklarını toplardı gençler.
0: Sarma falan sararsın. Tamam.
1: Sen böyle yemekleri şey hazır
0: sarma,
1: büfe yok.
0: Sarma, mantı.
1: Niye ama Turgut
0: yok,
1: Bey
0: olacak
1: yapmayacak
0: da,
1: onları.
0: Olacak onlar da, sen de yapacaksın ama.
1: Ben de ekstradan sarma. Gelene şeker gibi tutarım artık.
0: Çünkü niye biliyor musun? Eve götüreceğim onları.
1: Ben şey
0: onları
1: tutayım ya.
0: Onları eve götüreceğim. İlk akşam yemeğimiz olacak.
1: Kerim biz eskiden böyle lokum mokum eskiden düğünlerde hatırlıyor musun? Sen
0: evet,
1: hatırlamazsın
0: ya.
1: Belki böyle şeker lokum eskiden
0: var,
1: böyle
0: var,
1: tutulurdu.
0: Bizim hatta benim
1: kolay
0: abim
1: vardı. Ben o görevi yapayım.
0: Onu da yapabiliriz ama sarma sararsın, mantı sarar, işte mantı yaparsın.
1: Ya ben kurtulamadım
0: niye,
1: seni bu
0: musun?
1: Yemek isteklerinden bir türlü.
0: Mantı yaparsın, sarma yaparsın, etli sen... pilav yaparsın. Onları da ben eve götüreceğim çünkü
1: düğünden sonra tabii
0: 2-3 gün yemeğimiz olur
1: tabii
0: bari.
1: Buzdolabını doldurmak.
0: Buzdolabına zaten düğüne getirmeyeceksin onu.
1: Ha onlar
0: bizim
1: ev
0: için. Direkt.
1: Benim görevim
0: evet,
1: bu. Ama o zaman takı takmam. Bana ne bu kadar emek verdi sana.
0: Takacaksın.
1: Bir de takı da takayım.
0: Abi,
1: bu ne işin bitti ya Kerim, yoruldum.
0: Ben kabul etmiyorum takıyı.
1: 10 bin kim takıyor sana? Takan varsa ben de
0: bir kere. Kazım abi 20 bin takacak.
1: Düğününde.
0: Evet.
1: Helal olsun.
0: Söz verdi.
1: Adam para var. Biliyorsun.

0: bu kadar mesaj gelirken müzik de çok çalmayalım bence. Nurten Hanım günaydın, selam. İşte demiş ki benim abimin düğünü çok pahalıymış, yazmış. Yazmış hatta evet. Bize. Hatta o da şu an oynuyor, bize hediye göndermiş. Efendim bize hediye göndermeyin TikTok'tan lütfen ya. Biz onlar zaten direkt hemen biz bağışlıyoruz o paraları.
1: Şahane. Yani
0: öyle gönderirseniz biz o paraları hemen direkt bağışlıyoruz.
1: Kerim şuraya bak ya.
0: Bekir abim işte tatilden para, işte para var huzur var abi.
1: Bunu da senden öğrendim. Para var huzur var abi.
0: Para
1: bitti.
0: Yüksel ablamızdan güzel bahçede menemenli kahvaltı çok güzel yapılır ama ya.
1: Çok güzel bir bahçesi varmış.
0: Şuraya bir tane kahvaltı masasını düşün. Menemenli.
1: Ya senin ben çiçeklere bakıyorum. Senin aklın fikrin yemekte ya. Kerim ne olacak senin bu halin?
0: Esat abimiz günaydınlar yazmış. Fatma Hanım günaydın demiş. Kerim günaydın Eylül'ün. Güne sizlerle ve kahvemle açılış yaptım. Güne güzel başlayan herkese selamlar. Şahane. Artık şu düğünlere bu kadar para harcamasının çiftlerin kuracağı yuvalarını destek olunsun diyorum. Bence bu düğünler olmasın diyor yani. Doğru, bu bin kişilik bir düğün en az 30 bin 40 bin euro demek, biliyorsun değil mi?
1: Zaten bir de kimseyi de memnun da edemiyor insan.
0: Yok, edemiyorsun. Yok.
1: Yani şey, yazar İlber Ortaylı şey diyordu ya, bilim adamı. O parayı oraya harcayacağınıza onun yerine gidin dünyayı gezin diyordu bir zaman. Olur.
0: Veya ev alın. Neticede 40 bin euro ile gidip.
1: Ev alınır mı 40 bine?
0: Hayır. Ev alınmazsın. Evin alınmaz.
1: Ama ödemeler.
0: Ev alınmaz. Ama ön ödemeyi yapabilirsin. Doğru. 40 bin euro'da kredin daha çok uzun. Evet. Var. Özellikle 10 bin, 20 bin, 30 bin arasında ön ödemeyle bayağı bir ucuzluyor kredin zaten.
1: Sen öyle mi yapacaksın? Plan ne Kerim?
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsun.
0: Ben
1: da.
0: Düğün isterim. Yani ben şu...
1: Daha faili meçhul belli değil. Ortada yok,
0: yok
1: daha.
0: Yok, düğün olursa... Küçük bir düğün yaparım galiba. Ha ben çünkü
1: o da bir Murat.
0: Bir insanım. Hı-hı. Ama bin kişilik olmasına gerek yok. Şaka yaptım. Yani o kadara gerek yok. Normalde ailen olsa ne bileyim 100-200 kişilik olabilir bak mesela. 200 kişilik bence tam güzel. Çünkü tamamen aileni çağırabiliyorsun. Türkiye'den işte tüm Almanya'daki aileni hem çağırıyorsun. Kız tarafı da erkek tarafı da 100-100 kişi çağırır.
1: Evet.
0: Tam istediğimiz gibi. Çok fazla abartmadan... Ailecik, maksat aileyi görmek, birlikte olmak.
1: O güzel anıları paylaşmak değil mi?
0: O günü güzelce paylaşmak. Tabii. Bu şarkıyı paylaşacağımız gibi şimdi.
1: Öyle yapalım.
0: Gidişat.
1: Şahane, tamam.
0: Çok güzel bir şarkı. Tamam. İçimden geçebilirim, zamanı hatırlat da. Şimdi bu şarkı bitince yayını bitirmemiz gerekiyor yavaş yavaş. Ja, live geht weiter jetzt hier auf Chili Radio bei Merhaba Hamburg. Es war eine wunderbare Musikpause und viele Nachrichten, deswegen habe ich hier die Musikpause auch kurz gehalten. Vom Bekir bekommen wir viele, viele Bilder derzeit, denn er ist noch in der Türkei und kommt erst morgen wieder nach Hamburg zurück.
1: Toll,
0: genieß es, lieber Bekir. Ist wirklich schön, was du da an Bildern schickst. Die liebe Fatma hat jetzt gefrühstückt und sitzt mit uns gemeinsam, oder sitzt mit dem Radio gemeinsam.
1: Nee, wir sitzen nicht am Frühstück. Nee, du denkst wieder ans Frühstück in Kerim.
0: Genau. Wir sitzen leider hier und moderieren und sie sitzt am Frühstücktisch. Die Jüchse hat uns ein wunderbares Bild aus ihrem Garten geschickt.
1: Herrlich.
0: Da habe ich mir auf dem Tisch, was sie da auch gerade freistehen hat, ein Frühstück vorgestellt. Wäre echt schön.
1: Genau.
0: Auf TikTok bekommen wir natürlich auch viele Nachrichten. Von der lieben Nultern zum Beispiel haben wir was bekommen. Guten Morgen. Hochzeit von meinem Bruder war sehr teuer, hat sie zum Beispiel geschrieben. Ja, Hochzeiten sind allgemein sehr teuer. Und sie trinkt gerade Kaffee. Und was wir jetzt machen, Handtöchte, Yiddishart hören.
1: Super.
0: Ich hoffe, ich verpasse die Zeit nicht, dass wir wieder reinkommen. Wir müssen ja wieder uns dann verabschieden. Egal, ich höre mir erst das Musik an.
1: Dann
0: das Musikstück
1: gleich.
0: An.
1: Genau.

0: Kaçıracaktım valla bak girişi.
1: Bayağı bir coştun Kerem.
0: Ben coşuyorum bu şarkı valla. Şu an en sevdiğim şarkı diyebilirim. Tam Taşçı çok güzel bir şarkı çıkarmış.
1: Şahane.
0: Biz de gitmemiz gerekiyor. Facebook'tan yazanlar da var. Misal olarak Wolfgang Stefan yazmış birine bizlere.
1: Evet.
0: 2 hafta sonra Hans-Peter Briegel bizlere yayınımıza katılacakmış. Kazınlar bile birlikte olacağız o gün. Sen de olacaksın. Üçümüz birlikte olacağız sabah. Yani 2 hafta sonra Hans-Peter Briegel bizlerle birlikte olacak.
1: Evet.
0: Sen istersen tanıt o kim? Belki
1: yani
0: herkes tanıyordur da yine de söyle.
1: Ben o kadar futbolla ilgili bir şeyim yok ama Türkiye'de tanınmış, Türkiye'de büyük görevlerde topla ilgili ben çok bağlantıyı kuramayacağım. Onun ben topluk iş yok bende.
0: O gün tanıtacağız.
1: Tanıtacağız.
0: O gün
1: hatta
0: tanıtacağız.
1: Hatta belki de ondan önce hani
0: Ebru
1: bu
0: abla da yazmış.
1: Beşiktaş. Evet söyle canım.
0: Sana Elif Buse Doğan isteyecektik ya Kerim.
1: Ebru abla yazmış.
0: Ben ondan çünkü Elif Buse Doğan'ı getirmesini istemiştim de getiremedi Ebru abla. Güya'ya bana dedi ki getireceğim dedi getirmedi.
1: Nasıl getiriyor?
0: Getirmiyor ne bileyim.
1: Hayır yani böyle bir fonksiyon mu var?
0: Fonksiyon yani konser yapacaktı yani.
1: Ha ne kadar güzel olurdu.
0: Evet bugünkü yaptığınız yayınıza teşekkürler demiş sevgili Hasan abimiz. Çok teşekkür ederiz. Bugünlük bizden bu kadar.
1: Evet.
0: Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine sizlerle birlikte olacağız. Yarın dinleyemeyeceklerine güzel bir hafta sonu diliyoruz.
1: Evet.
0: Çok güzel bir cumartesi günü hepinize diliyoruz yine aynı şekilde.
1: Evet.
0: Ve artık pazartesi günü en geç görüşmek umuduyla. Allah'a emanet olun. Senin istediğin şarkıyla gidiyoruz. Hal hal Barış Manço'dan.
1: Öyle mi yapalım? Ben de bir Allah'a ısmarladıklarımı dileyim mi kısaca? Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için, bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Güzel bir hafta sonu olması dileğiyle. Kapatıyoruz programı. Ein wunderschönes Wochenende wünschen wir euch.
0: Vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Unter anderem wird in 2 Wochen, also am 29. August ist das, genau, am 29. August wird bei uns in der Sendung Hans-Peter Briegel sein und wir werden mit ihm über die Fußballkarriere sprechen. Die Fußball schauen, kennen ihn wahrscheinlich.
1: Türkei kennt ihn,
0: Die gesamte Türkei kennt ihn eigentlich, deswegen... Ich denke mal auch, ihr kennt ihn. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Vielen Dank für die ganzen guten Morgen-Nachrichten. Ich wünsche euch einen wunderbaren schönen Samstag. Ich wünsche euch einen wunderbaren schönen Sonntag. Ein schönes Wochenende, wer uns morgen nicht zuhören kann. Und wenn es wieder Montag heißt, um Punkt 9 Uhr, Meadow Hamburg, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr wieder live uns zuhört. Einen schönen Tag wünschen wir. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss.
1: Ciao.

0: sen. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: dilerim. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sırrı kaçmış kucağa. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktın?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
0: Gidelim.
2: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

hızlı kaçmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bırakmışım.

0: Hiç. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: merhaba. Reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

dedikleri üç hece.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, böylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Kuzey Alman

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bıçaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıl.

şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

hatır hırsımda, yine gönlüm

sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: ile bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Yo.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

çiçekler için geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde.

bira içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken cigara içerken yahut çoplanırken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar yaralıyım yerde kalan

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni tez saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler.

tereyağıyla, uzam sakalı çatlam sazıyla, gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzam sakalı çatlam

0: yüzüne gülüyordu.
1: Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar. Suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar. Suçu saz çalmakmış.

Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlar.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun, düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın.